0: Geliyor.
1: Geliyor.
0: 1070 report, 1728 Patricia Drive, permit 2B is in play.
1: Geliyor. 43.